sen sıra ve dreje min ağrı kaka zubete Dukacı deve ve ki zaman mirade dubare min ahra sen kavete Ez edibim lüberülüm cevari hayat

Roj baş, roj baş, guhdarin aziz u heja umxenatın serri sera serri çavar hatın evderi TRT Kurdi radyoya evderi bername u programa hoş u şeri niya serri sabahan Ronya Rojeye ez Hasan Ortaç derin eramına tekniki doğa ömrü uzun u iroji hata de saatin hoş u geş bedelali bi hoşkayi u vakidin jibu keyf u coş emi bhavrabin lewra av keyf u coşa me bila vaki her sabah iroji dve roja Çırıya peşin, hafta çırıya peşin, droja çarşem edeci, bile aynı usa, hoş be, delal be. Eğer kese kubi beje, hayra, vaya hafti ki, hed nu despeke, na hayra, idi embeşin roja çarşem e, ma ani ve rojeji, ve haftiyeji, bine vikir, me despeke roja ke hoş kir. Ja, dinava verde kese ku, he nu nu şiard bin, kese ku, vakidin ji dinava reya khodane, bere khodane, karu bari khoye, le bele wakidin kese ku idi li ser karu bari khoye, li ser reya khoye, u desi wanda direksyon, bere khodane, u reyn, kine direj qefer khnar ke mbibijin, naha da jwara qawet be, u kese ku disa seris ve zu şiar bune, jara kadin em jwara vijin, hayra, roja wa khoş, roj baş, u biyawai keda iroji, و روشه که ایروشی مراتونه و پشبازیه که دن یا ایروشی جاره که دن دست بکر دن ببیشن قوت بش محمیان ره

ve mamure cama. Bakın ya dediler işaret edesler, düşüme dedi dersim aceli, düşüme dersim acorin. Nefis şehirleri bize de reklamın üstünü yeke kurmanca, yeke acıma yeke. Ezabı sülasi bir açımın izem yankacı idi tırken mi diyeke, benzeri abi çabı gülle biz mi teyli çepil direyce, porkeje ne kandile. Gerdemde recuda kondereyem tabi çartil ya bilin ise aşka faizi bir efendir atar deyedir bazıda adı tırken mi nefes ehvabi dina varış gülya. Mesel kudar tevan dedi kim ramişane gildi ve levi şekerin yanağı gıyı vahmedi ile terzeyle hakimi. Şemle de arabi halukat dedi gerdin ekhep khep geber guhara le kerem kim geli hevan okur no çıkavurin. Mücid ve terez ütürüz bağır akut yapşan akhiyalu khamakin rıdya vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, le arabi misurra sümeyi rabini abbaye kurbaye şer kurbaye garbi çöpür rasime tegimine. Aziz şümini cem yankacı idi acem emidiye kapın zira ve çöpül zireyce porkeşi nab kandile gerden zire. Fanani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya

0: Bername Reng û Deng devam dike. Bele guhdarên dilovan, em îro piçekî li ser giringiya xwendinê bisekinin, li ser pirtûkan. Gelo xwendin çi û ji bo çi em pesnê xwendinê didin? Xwendin bi kêrî çi tê em îro li ser van xalan bisekinin? Mêvanekî me yê qedirbilind heye Abdurrahman Tanrıkulu bi me re ye. Mamoste, tu bi xêr hatiye.
1: Merhaba, serçava, xeyra xadil ve be, un çavanın başın hatın.
0: Başın, gelik, spas, mali, ava, mamoste, tu bibore. Bibore, ez bêjim min avete şaşkot ne var e?
1: Abdurrahman demek burası Abdurrahman ne?
0: Bele,
1: yani
0: bele, bele, bele.
1: Abdi Xadi Taala ye. Notu ne navi Xadi hene zani ija jberko navi miji Mehmet Anji Muhammed Tanrıkulu ye evji Abdurrahman evji be Abdi Xadi kat ne mesele serçavara.
0: Serçava mamuste tu bxeyr hati
1: disa.
0: Halite kefate mamuste revşate çavayi tu baş şehevit kim?
1: Em spas kin, roja ve bxeyr garinen, temaşam van,

0: Cikî bağ û bahçe hebe, em ê li ber bağ û bahçe bisekinin, ji bo ku em fêkiyê xwe ji wê derê bigirin, ji bo ku em xwarinê xwe ji wê bigirin, vexwarinê xwe ji wê derê bigirin. Ji ber yê hawayê, dîrokê da dema gelê kotênê şehrê Diyarbekir ava dikin, dibên mêze dikin ku Hewsel bahçe, Hewsel şênayî kî ye, o çemê Dicle jî ber derbas dibe wek çik şerab bin, gerdan
1: Beli beli
0: zincîrekî
1: beli
0: xweş
1: beli beli
0: zêrîne,
1: beli beli.
0: wek zincîrekî xweş zêrîn bahçe Hewsel'i av dede, gotine emil ve derê bisekin.
1: Beli.
0: Hewsel çê bu, şehri Amed'e, şehri Diyarbakır çê bu. Ji evro evroş, Hewsel'u şehri Diyarbakır hevaltî bi hevra kirine.
1: Saat hoşma usta. Jali diroki şu vakit dibeje. Emin bahs bikin şu pırsemeji zedene. و از خوازم راستی جالی کواره بپرسم و به چی موتیواسیونی و او کوار درخست و چند امبیشن جلد هاتن و شاندن؟
0: Saet xweş be. Ez Nihar Slav û Rêz ji nivîskar û helbestvanê Komela nivîskar û helbestvanê Amedê ra, yani Dîşatê ra, yani Diyarbakır Yazarlar Şairler Derneği yera dişînim.
1: Em
0: Hevalime
1: Slavê xwe joanre dişînin.
0: Keke İhsan, dema Keke Hüseyin Acar, Keke Vesîfida, Keke Avukat Aydın Ak, o hevalê me yedine gelek buru metin. Em silavê xwe ji wan re dişînin. Dema ku 2013 pê da me got şehri Diyarbekir gelek şehri nivîskar û helbestvan e, kawen em komelekî çekin.
1: Beli.
0: Ev çav meanî komelekî ava kir, komelaya me navî nivîskar û helbestvanê Amedê bû, yani dîşat bû. Li
1: Beli.
0: galeriya me ev kir. Em Kürt ku dema ku em bibirin, meanî me got Ola em her hafte em lehev kom dibin, em helbesi holê tînin ziman, lê feqet ka qewle Türkî ve kodbin söz uçar yazı kalır
1: Beli.
0: misali, me go em ê kovar ki derxin. Kovara me branavi çi be, em pır sersekirin, me go branavi heysel be.
1: Dede, saat hoş. Mamuste çerçeveya ve kovare çi bu zedehi. Yani ji ali edebiyatı onu sersek yine, ji ali diroki, ji ali çandi.
0: Keki İhsan, Keki Hüseyin, Keki Serkan, evvel meydine demek ki ev çağırılmıştır, megu ve kovara çekin, megu çandu hönera hole.
1: Böyle.
0: Emi ava bıkın ser, o brastiji edebiyastu helbestvani hole, bıkhera ve kovara me, denge wan derket, brastiji 2004'da hatani nehaji veşanime me berdewam dikin. O brastî niha li gelek Anadolu şehri Anadolu bu xwecî şo heye. O em bibêjin Keke İhsan mesela zane me şant Azerbaycan Üniversitesi niha li wê derê kavle, yani jiyana ek davam dike, yek jiwan dergiya, yek jî eve li Azerbaycan Üniversitesi Edebiyat Kürsüsü'ye daye Hevser.
1: Gelek ki hoş mamu sen
0: Beli,
1: pirozdun rastı.
0: spaskın. Li Almanya hevalê me hene em jwana dişînin. Li Fransa hene em dişînin. Keke İhsan serokê komela me bu vay bu salkî me brasî dest de gişkiriye. Li fakat em tisa bi her tiştî ra bi hevrane. Keke İhsan mesela bêjin li çû Azer bu Cezayir şoğulî tema ko çû Cezayir li wê derê edebiyatvanara ra çû buana ve cevana ra haber da gote komelek me usaye o kova ki me usaye. Yani em ji Avrupa çün Asya, ji Asya çün Afrika ev Hevsel dergisiya me berdevam dike.
1: Berdevam da kelime ama
0: Beli.
1: sen beni evci bir pırsıya.
0: Hatta ez evya bebejim beborinin
1: Beli.
0: çarpe salberi li burca keçi burcu lüve deri Diroka Diyarbakır'da kovaru kovare ko veşana wan çebiye kijana ji Ali Emiri Efendi bigre aşıkı sevda
1: Beli.
0: jüya bigre hatani Hevseli raci şeref danme dergiyame lüye deri Xwendevana dite o lüye deri ket müzeyi.
1: Benim mamus da pırsak

0: darê xwe zêde bikin, em ê darê xwe muhafaze bikin, ji buna ku asîmanê me paqij bimîne.
1: Bey Mamuste ev biranine gelekî xweş bu rastî. Û ez xwazim vê jî bipirsim Mamuste. Dema we lêkolîn dikir ji bo kovarê ez bêjim li bahçeyi Hevselê.
0: Belli.
1: Herî zêde çi bala we kişand? Yani çiçek ku un bêjin teqez em gerek vî tiştî bêjin. Ew çi bu? Herî zêde çi giringî bal giringî derket peş bala we kişand?
0: Yani Hevsel bu Hevsel Buhaji dîrokî bu dîroka hem em bibêjin xozayî tê de hebû hem de a insana tê de hebû dava dinê min go mesela dehnek dîroka da hatta diçe Hazreti Adem û Hazreti Nuh kod şey Hazreti Adem û Hazreti Havva kod dev bay mey insaniyeti evlin baweriya me evet çok şükür evana dahi dibe hatin el serde çeme dijde ise kiline.
1: Bene.
0: Hevsel şey çeme dijde usa ciki dirokiye o Ali din vaji pır pır bi kıymete bi rûmete din u dünya u em alikariya insana hemu giştiye hev loma ko em bibêjin dedi bir söz ki edbe yaş kesen baş keser.
1: Bene.
0: Yani uan dara kalkemez beri de hatanı yürü muhafaza kirne.
1: Mamoste saat xoş. Guhdarin aziz. Wakı hundu binin Mamoste eme teru tijeyi eme heji jey saude bigirin. Le disa naha emberi xo bidin. Stranike em bihevre piçeki rawestin. Hozan hamit vejmer beji axa şerin.

Belê mamoste ja kerem bike. Em bendî bersivatene pirsa me ev mi got. Gelo di pirtûkate de ya Ramazan'dı. Romanateyi Ramazan'dı. Gelo şopa Mehmet Tanrıkulu çık.

0: qas heye.
1: Rastî de edebiyatê da meriv çi yazke yazke muhakkak karakterê nivîskar di wê pirtûkahanê da dertê ortê.
0: Bêguman, ne var e?
1: Mesela helbesta da jî wisa ye. Ne kadar meriv bibêje ola min li ser yekê yaz nekiriye te malûm et meriv canı helbesteki aşkı etti. Mesela ben de mesela yekiye yaz nekiriye ama coş hatun mu yazkır. Ama mutlaka kabile tırkava kutbeyen bilinçaltıya da leser yeki hatiye yazkırın.
0: Hatiye.
1: Zani, edebiyat yusaya. Hele hele roman, demek ki insan yazdı ki, muhakkak karakteri nivizkar dikeveki. Şiber ya vay, ez karım bebeşim, ez vay itiraf dikim, karakteri me de roman da heye. Şiber ya vay, jiseri hatani bini mesela bebeşim, dilokiye, çande, hünere, em bêjin van tişta me ew kiriye û en bi qîmet jî mesela bêjin dînî ye mesela bibêjin cana hinek konya mive kiriye konya em bibêjin li mêş mesela bibêjin an jî di hew serê de mesela bediozaman mesela bibêjin li ser bav û baxça dema ku xeber dide dibê deka bifikire ba ev bav û baxça kî çêkiriye sanayi kiye yani eko viçe kiye kiye zani ija ramazanu embebejin melegunt dertine dema kotçin hevsel çebe hev, bahçe hevseli mesela jdevi mele mele de beje de karamazan bebeje ev bağ bahçe çıma çebiye madem her tiş boy insan çebiye ev çağ haknine emji hakiye kadir ta'ala mesela abdeti olarak em bedine ki em teslim bikin. Tiştê wisa çê dibin, bi rastî xweş jî derbas dibe. O di dûra mesela bibêjin 512 sayfe birima du du ya geçî me birim birim ne qetandiye lê feqet em bibêjim piştê di serî pêncî sayfe an jî erê di serî pêncî sêsed sayfe bişûn da xoce dikeve jiyana remezan.
0: Bele.
1: Zanî ew xoce avê ku hûn jî bin gev xweş bûn tebessüm vekir ew xoce nacizane yani fikru amade me zaniyesman
0: gelek ki xweş mamu sobe çağı vaxta em Ramazan bixwînin em ê jalî kî jî Mehmet Tanrıkulu bixwînin ne var e
1: ya belê saet xweş be hatta niha em karin em bibêjin ana kal Diyarbekir Ramazan romane o ser navê Mehmet Tanrıkulu li Ensar kitab evî jî xwendevan karın harı bugün çünkü ez çim aviyat bejim mesela Ramazan cana jidere çiye koyam de bejim bavu kalimet gotun dere çiye
0: beli,
1: dah kapi beli,
0: beli, beli, beli.
1: Jidere çiye Ramazan cana derte derte de kada Şeyh Said lüye dere dinere mezetke vay Dilan Sinan'a vasil lüye yani de nav roman da hatiye zaman jüye dere diçe mezetke sahabe-i kiram vay qebre wan lo derine Fatiha xoyne diçe em bibêjin çe ber nebî camisiye li milê çepêl vadkeve diçe Hazreti Süleyman lo derî 27 sahabe ra Fatiha xoyne em bibêjin silav dide wan Fatiha xoyne lo el vadkeve diçe kurşun lo cami lo el vadkeve te em bibêjin ulu camiye dema ko te wan dera jî wan tera em bibêjin dîroka wan jî hin bi hin tîne ziman an jî Hasan xana Hasan Paşa Hanî dema ku te wê derê em bêjin di fikre dibêje a Hasan Paşa Hanî sed salberê yetîmê vê şehrê li vê derê Helebê zêrê Helebê li vê derê em bêjin çê dikirin an jî em bibêjin perda Kabe li Diyarbekir li Hasan Paşa Hanî çêbiye çêkirine oşandine Kabe Şerîf Evan tabi Ramazan şu an bu bu kod meşe o van taşı taşı dediğine yani emkarın ve vejin Ramazan Romane ki de Diyarbakır da jiyana ve derbas bir eve de diyaji Ramazan sedi bizci icad çe ben ne xoşina xoşed çe İstanbul'e lüve deri jiyana ve derbas dibe dema tedaviye da lüve deri dimine yani İstanbul'u Diyarbakır'ci embejin tine rastı rastı hef karşılaştırma koyamadı besin çeydi
0: ben. Bele bele. Mamoste ve

0: Ez vê pirsim mi ku bingiha vê pirtûka te zêde li ser çi ava bûye? Em bikarin bêjin li ser dîrokê, an em bikarin bêjin li ser maneviyata me, derûniya me ava bûye.
1: Bawer kin em karin bikin çar perçe.
0: Benim
1: Yani
0: arzda, kerem bike.
1: yek diroka holê.
0: Hı.
1: Çanda holê. Mesela derbas dibe dema ku Ramazan xwedê wî dide Rustem bavê wî heye. Sanî berê tebira we nizanim. mesela bav li cem bavê xo nikar bi gedê xo bi girtana xwe. Yani ayıp bu em bebeş.
0: Bele bele
1: Bu
0: rastım
1: günde
0: mamuste
1: ayıp bu.
0: bele bele rastım
1: Sani
0: meditiye arkadaşım.
1: İja dema ku mele diçe dibe Rüstem diçe dibe vay gede mi çe bu kelama khara verin ve navi goyu da bu gotana. Mesela bu çe bu hüner, kültür. Sani diçe dibe şey dibe kabra Rüstem hara gede yako bine. Rüstem diçe jıkhanma ko belki euros dibe günde da tişki yekemine hezar nesedi şesti da tişki yusa ku yek hara gede ho jenda bileka ho bugle bine vederi neyse.
0: Mamuse ez bibore ez naxwazim bibirim peyvatele ez jî dixwazim vê tevlî bikim. Bavê me wexta ciwan e ji birayê me hez dike radişe hemeza xwe ma çûyî dike pîrika me xwejê digayîdîne.
1: Evçi ayve evçi are li
0: Bele
1: çıkarşı
0: bele
1: kale
0: bele
1: xoya
0: bele
1: karşı pira
0: bele
1: xoya usatke.
0: wek bêhurmetî dibînin.
1: İja engi saat xoş ama mi kürtasi bu parın. Rahatı ve tam tinevi dere ciki koyam dibezin kör nokta. Yani Ali pire katkire kombine Ali, Ali zil ama embezin hole ki küçük ta hama mezet köy koye yektine geti xudge maç itke

0: evana kalkê me ne vana li holê gelçe tiştê gelek gelek girîng çêkirine em gelek hurmeta wan zanibin û pêsisiya tîsa yekîtî mesela îstanbolû şehrê Diyarbekir an jî mafê mirovan bêjin ê kurd û türk mesela dema ku Alparslan dema ku tê 1971 da ji kurd komutanekî ji biborîne min navê wî bîrva kir ji 30,000 kurmanc diçin alîkariya wî çûnkî ew çax alîkî bîzans bûye alîkî musliman bûye îca Alparslan şera dibe tu pismamê minî Hadi Ekter Basla amca oğlu. Yani hatani ko miliye ji jwe Kürt komuna Mervani. Ji Mervaniya ji farkine en bejin asker diçe yani peşmerke Kürdat için Aliwan çünkü Ali ki en bejin gayri müslim buna ay ki müslim buna Alparslan Cera gotiye tıpkı smam emeni. Apıs mamtiya Kürdat ve Türkaşi me cin enek çıtata me aniye zaman.
1: Beri mamuse saat hoş. Vayi te diyari mi kir? Tekez eze bu xoynim. Mala ta vaz gelek ispastikim.
0: Ezi kev hoş bubim. Onji bu xoynin o gohderavan gohderavan emeji ko herin emkarın bebejin. Ensar kitab evi lüve dereye kitaba me pırtuka me bigrim bu xoynin eme gelek kev hoş bubim.
1: Beri mamuse saat çavadisa em bi strana gepehna xoberdin dibe.
0: Beri kerem.
1: Gohdarin aziz kerem bikin xacı ve bijmere beji kefa minş darete. Beri kerem.

Duma li Bakurê Şeriaya Rojava'yı dimine u bajareke Filistine'ye. Şeveke tirmehe ya germ İsrail'in dagirker rişin xedar

0: Heye.
1: Heye.
0: Tamam, cardın bir fikre. Peki harfi O'yu heye yontuna?
1: Heye.
0: Heye. Etta gud hamyon heye. Kî jan şık bu müşteri gud hınik?
1: Ben canım mıra yazdım ki kudu tabiyle.
0: Şukaz oğlu kor yatat kim? Şukaz oğlu kor yatat kim? Çoğu oğlu kor yatan o kim? Eri, ta çı gud ta gud harfi C'yi ve tuna tasak kayıt. Te tiştek yoksa bu.
1: Ari.
0: Harfı C'yi ve tuna. Ha, ta gud mesela cizir haya filan li. Cizir novi bajarı nina, novi novçeye ya.
1: Ari.
0: Ha, ta olsa gud. Tamam, şıkka C'yi tutu beca az zonu.
1: Az zonu.
0: Tamam. Aha, mecusu işaret ki. Mali kariyata ne gud? Ta bu hagud.
1: Ari, az
0: gud. Mütü tuş ne gud? Ta bu hagud. Harfı C'yi. Tamam. Mala ta avala tfa khanım. Emanet o kadar be.
1: Nabe mi katına, çıma nabe mi tına?
0: Çoğu nabe de tına?
1: Nabe mi nakhi nabe nişte?
0: Yuhu heye, çoğu tına? Heye, çok ha ne halde bine ekranı heye. Bir sakinat emin o yüzden bine Latife Hanım.
1: El kon bolotem. Matar o uxur ve az selama khutbed mi? Salatat birliği havatkar evi tamam arası.
0: Aleyküm selam. Serserah Sercan Latife Hanım.
1: Serserim.
0: Serserim. Tamam şamanım ben Latife Hanım got. Navi mi kuyana ke, navi mi kuyana ke? Men o bir taybeti de. Lama Latife Hanım da berdi deme. Vallahi şirine, billahi şirine. Lepişte o giriye emi herin batmanı. Mehmet Atalay Hatiye. Abi Mehmet merhaba.
2: Merhaba sen selam Ömer.
0: Merhaba çava yapayım Mehmet.
2: Ziyaret de sağlık iyi baş inşallah.
0: Elhamdülillah pır başın ya şükür. Hem açıbken. Hayatıma süper ha. Demotu telefon tükem dikenin.
2: Götü kuş kapla tipar havası ya ya.
0: Çava bastıyorum ya. Yek çorda bersi var hasta.
2: Ne
0: vardı tu haber aynı haber attı nake. Haber mi nake? Na Latife Hanım pır başa. Allah hazi Latife Hanım pır hazi gibi. Şu hamı yanji vallahi.
2: Kuş kamına selam ya kuş kuş horat şeyin. Selam
0: ya kuş. Aleyküm selam. Amca selam ya kuş tarat işin na.
2: Ece vafe tarat.
0: Ce hamı batman yan raji. Ne tineş tara? Ce hamı batman yan ra.
2: Mali abi, mali abi sen çağırın.
0: Eri. Abi Mehmet, hayat çoğu dar bastı be.
2: Vazı ya zeyhin de var, cihada ben cemi diyeyim ben oraya.
0: Cemi diyeyim, batmanı havasa sonra.
2: Allah olsa birden sar bu, bu ya barana, evke filana.
0: Dikkat ki ha, nakvaş ne kebe. Vakti bu ha, niş kebe, hava tikebe. İnsan pır nakvaş tikebe, zu nakvaş tikebe.
2: Dengemi ketti ya, belki tu fark ki, dengemi ketti
0: ya. Ya ben işte gud, kefamı tüne, dengemi hoş nefala tajmarak, strong kilom gud. Debirom. Tak tu ken gülsa da bejit tu strana jmarat bej.
2: Are. Kebata çava bukhaz edip kap kim.
0: Çava?
2: Logo çava kebata bukhaz edip haber atıp kim lazım.
0: Yok hiç daha razı bapım. Mala ta abi hürmet. Abi mi pasaportu ta heye?
2: Pasaport he. Ula jaragam ku khade kabul ki amkyo ne hacı.
0: Çuyi kudare?
2: Hacı Mekke ve Medine.
0: Ha çuyi Medine jiberbi? Taşkara pasaport derkes.
2: Vay idi idi ana şu magici ya.
0: Hatta ne çuji hakideci?
2: Ne yapmadı?
0: Ha, en nasip hatta ki jan sala hay pasaport ata.
2: Valla darbaz bu ya çoya 2011'e de deprem avane derve deri bu.
0: Ha, en ha zamanı bir darbaz bu ya idi tu be pasaportu.
2: Darbaz bu çoya ne bu naç magici ya naçım.
0: Ha, tu naçı. Le dilitat khaza tu hari bigar ne
2: olsun? Vallahi dilim na khaza.
0: Dilta na khaza yontu dil nadi parita te biçe.
2: Na ola khaza dilim na khaza şpa.
0: Na na te parita biçe jibarbi tu sot ki.
2: Bavar ke bavar ke da haba dil na utaye.
0: Haba sot atu na jibo gari.
2: Sama saat khosh ba.
0: Eri. Abi un hame bahsa pasaport te biçe.
2: Mane.
0: Te biçe de diro ke da jara awel کی جان امپراتوری پاسپورت بکارانی؟ آ روما ب پرس ج چین د سومر
2: مزاحم بود ازور پارام که ما
0: چوا؟
2: نگو مزاحم بود ازور پارام که به ازور
0: یا یه راحت نمات تو نبیش راحت دمات اشتاق زور تو پرسنت بیش زور ازور ازور ازور نی نه چرا که بدو زور بگی بیت اشتاق نبی
2: Ne pasaport demek ki ya ülke ev kiriye derani yazma.
0: Hayır, cara avut da beceğim beriyo miladi sala 450 yon.
2: Meri.
0: Yani nezi ki oha beceğim 2500 sal beri.
2: Maşallah.
0: Ey maşallah, ayrı Allah teşekkür olsun. Yani nezi ki 10 sal.
2: Çıkacağına gidip kuyunacım buna ki ya kıyam.
0: Cardım kuyun, tamam cardım kuyun. Demeyeceğim de diro ki da cara avul kijan imparatori pasaport bıkarani.
2: Meri.
0: A Roma.
2: Mali.
0: B Pers C Çin D Sümer
2: از باطمانی مبلغ اوکی به

Bele gudarin heja, şu am dizanu ku edi berdeste evareye u lazima ku hineki am aram bibin. Şu lezbendiya nava roje geleki mebetlan diye taybet hui vakti am dikarin bi bernama roniya evareş for korzike ke veqetinin. Güye xo bidin sitrana uvusa go bihina xoem, fre bikin jibowe ke jwe gelek sitran wanin ser radyo şu am gotu bu hinek gotin u praniji sitran nadi sewe potpor yek. Jikoma rojin wara ser radyoyin.

0: Türkiye'ye bê terör ve gelekî mühîm e got berdevke AK Parti'ye. Her vaha şeve dîtir ki lideri MHP daxaftina xoda ya meclisê de gotu bu ku Briz Recep Tayyip Erdoğan delbijartina peş de namzede mehî seroko Hilbricartına peşteci namze demeye sero komariye ya çelik iro da hattına xoda cihda ve got neji u got ev qanaata hamu teşkilat u endame meya jbo partiya ma namze tema sero Recep Tayyip Erdoğan'a u ev takaza got Ömer Çelik her vaha derbar ittifaka parasını ya Mekke edici akhvi çelik da hattına xoda u got xabata lisar peymani ve dinava çend rojan da were ber meclisi hin devlet ne dije hane ku beştari ve ittifaqi bibin got berdev ki AK Parti Ömer Çelik bile hukma goti me kaya AK Parti naven da gishti ya AK Parti bin serokatiya serokomar Recep Tayyip Erdoğan da hatta kirin rojava ve ji teru tiji bu ji se saat azede tirji dawan kir serok Recep Tayyip Erdoğan ji hejna ke naven da gishti ya AK Parti ya am bendene ku ji vurji derbasi külliye ve am jirudanin Davit Şopi'nin dama gaye nub desmeketin am ebore parvakın.
1: Bas nüçegyani nüçegyana TRT Kürdemine kaplan liber avayka gişti navenda gişti ya AK Parti bu Ravşa Davi Ragan temiz devam bikin bir haber onu çeyin koyendin Serdoz keri yastan böyle leprisina fonan di şopine di domine tabi devam dikeli aliye kedin o dve çarçoveye da veki gumambar Bangi Fatma Betül Sayan Kaya, o Zilame ve İlyas Kaya hat bu kirin. O Disad ve Çarçuveyda Fatma Betül Sayan Kaya, o Mere ve İlyas Kaya ifade eden. Di Çarçuveya Leprisina Fonanda Geşedane Kenu Çebu Serdoğuzgeri Yastembole Jibu ifade edin ve ki gumanbar Bangi Fatma Betül Sayan Kaya, o Zilame ve İlyas Kaya kiribu o Dive Çarçuveya'da Fatma Betül Sayan Kaya, o Mere ve İlyas Kaya çun o ifadeyin kwe Lıkkasra Adaleti ya İstanbul'e dam çent rojbereci her duyan daha khas kiribu ku kazanca jifonan iade bikin Serdoğuzgeri destur da bu ve daha khazavan Dve Lepersini da Seroke Lijne Breve Birna Portfoya Pusulay Muhammed Yarız U Seroke Lijne Breve Birna Tera Holdingi Emre Tezmancı Dinav'da Haşti Upenç Kumambar Gırtine.

0: Şaredar Başarı Mezini İzmir'i Cemil Tugay, Tevli AK Parti'yi bu. Beşler AK Parti'yi bu. Serok Umar Erdoğan, Rosita AK Parti'yi ve Tugay Bekir. Erdoğan ji Cemil Tugay ra got bixirati, Şaredar Başarı Mezini İzmir'i Cemil Tugay ji got, jiboku İzmir'i rakin ser piyan, emketin rey.
1: Aramıza katılan
2: Şaredar Bajar Mezin İzmir'i Cemil Tugay tevlime bu. Az jera dibijim tüb xeyrat inav malbata AK Parti.
3: Şaredar Bajar Mezin İzmir'i Cemil Tugay, Van Gotni Sero Komar Erdoğan tevli AK Parti bu. Li İzmir'i heyameke nudes peker. Cemil Tugay serisbi zuhat navenda gişti AK Parti. Li eyvani li gelcina xwe, li Cem Sero Komar Erdoğan ciye xwe gird.
1: Cemil Bey'i de huzurlarınıza davet ediyorum.
3: Rosetta AK Parti'ye pişti ahaftine Serok Komar Erdoğan peyveker.
1: Ege'nin incisi İzmir.
2: Ez dikazım diyar bikim kucbo hizmeta İzmir'i, ucbo hizmeta Kuşku Brian Mayn İzmir'i, emi bhamu imkanı xo pişt kiriye bidin. Bila bkheru bimbarek beku İzmir ji tevli şaredariyen jidil bu.
3: Cemil Tugay peyama xo ya evlde Rosetta AK Parti'ye gotnin Erdoğan bibirxiz. Got AK Parti'yi kese be kesane.
1: İzmir'i ayağa kaldı.
2: Jbuk İzmir'i rakın ser piyan, Perskrekan safi bikin u bajare xwe jinûve ava bikin em ketin rê. Em ê gelek karên baş bikin. Em bi xêr hatin, hûn jî di nav xêrê de bin ser û komarê min.
3: Piçî civînê jî Tugay axivî. Gotina Erdoğan AK Parti kesê bêkesane hat bibîrxistin.
4: Ben o sözleri ilk duydum.
2: Gava ku min awli ew gotin bihîst bû gelek te'sîrli min kir bû. Hûn dizanin gotineke Atatürk heye. Komar kesê bêkesane. Ez difikirim ku AK Parti mirasa komarê dihewîne.
3: Cemil Tugay got li İzmir'e xizmeta herî baş wê bêdayîn.
4: İzmir'e yapabildim.
2: Ji bo ku ez ê xizmeta herî baş li İzmir'e bikim, pirsgirêkên İzmir'e safî bikim,

0: gelekî rahat û çevxweşim.
1: Cina Cemil Tugay, Öznur Tugay cî hestên xwe parve kirin.
2: İzmir için, memleket için iyi olur.
1: Gelo şaredariye navçeyin İzmir'i cî ve tevli AK Parti'ye bibin.
0: Dve mijare de min bi tu kesira tu hevdîtin nekirine.

0: Goristana Herî Mezin a zarokan Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan vaha gotu bu li Amerika'yı temaşva neşe İsrail'e katil ji sala 1948 û vir velidî ji Filistînyan siyaseta qirkinê dimeşîne. Ji heftê cotmeha 2023 û vir ve jî, yani tam 3 sal derbas bû, êdî vê qetliam û komkujiyê baweke sîstematîk dike. Di 3 salan de li qasê 74,000 kes qetil kirin, hema bêje tevahiya nufusê ji kir koçber, û di vê pêvajoyê de her çi qas gerek caran agirbest hat beylan kirin jî, İsrail'e katil tüccar dev ji qetliamên xwe bernade. Gelo di 3 salan da li gazê çi bû, çi qewimî? Kerem Kerem Bevra lê bidir. Hezar û nod û heft roj, 36 me, 356 hefte. Her kêliyên wê bi êş û tirs û mirin bû. İsrail'e katil erişin koyen li dişi gazze ji hefte cotma 2023 an peyda zede tirkir. Dese salanda düstü 23,000 ton bombe barandın ser gazze. Ev bombeyin kuatın avetin ser gazze, şanse katı bombeya atomeyka Hiroşima'yı. Gazze'ya ku nüfusa ve neyse 2 milyonan bu, ba'at rakirin yek. De 24 mijdara 2023 anda agirbest sa'ul ket devri. Agirbest neze hafteye ke devam kir. O di yeke kanuna 2023 anda bedavi bu. De ve pevajoye da 81 rehineyn İsrail'i o düsü du çil esirin Filistin atın berdan. Çavli re bun agirbest devam ke li arteşa katil disa desperi şankir. Agirbest adu yemşi de 19 2025 anda atilan kirin o neze dümehan devam kir. Dve agirbest edaşi Siyuse rehineyn İsrail'i o Hazar u Nesit Filistin'i serbest man. İsrail'i cihardı ne işit ku agirbest devam ke u di sabiri khada gazze. İsrail'i ne bitene bi bombeyan katliam kirin. Gele hremi bir çiji heşt. De düdü adara 2025 anda deriyen gazze neze yansı hafteyan bi tamami girtin. Jberve li gazze'yi khelara bu. Sedu şestu çar juan zaruk ji birçibune çarsudu şest kesmirin. Liser Bertekan İsrail'i kaşo navendin belafkirin ali karikan avakirin. Libeli ev navend jibo gele hereme bun dafiken mirini. Levra li cihin belafkirin ali karikan du hazaru şeset Filistin atın katilkirin. Zedetiri 19,000 kez şibirin darbun. Agribesta CMG de dehe cotmeha 2025 anda atilan kirin. Jibo merhalein pişti agribesti plan eke berfire hat amade kirin. Hamas'ı hamu rehineyn İsrail'i berdan. Filistin'in ku ji Bakur hatubun sürgün kirin, de pevajoya agirbest eyda ve gerken ser malu milkiyen khuye.
1: Tehbet, bir emanen nizu hala ana tehbet. Tehbet, tehbet, rasmi. Yani mufadil en amud zeyme pisa şedebni, mufadil en amud zeyme.
0: Dema ve gerken jî, şuna malu milkiyen khuye, tenê enkaz û kavil dîtin. Libeli İsrail Ligel Agribeste Disa Erişe Filistin'i yankir. Hazar Sedu Çilup Benj Filistin'i atın katil kirin, Merhalea Düyeminji hej desbeyne kir. Dikir kirin eda zedetiri hefte 4,000 kes atın katil kirin, zedetiri 2,700 malbat je nüfusu atın kıstın, zedetiri sedu hefte 5,000 Filistin'i birindar bun, o bi hazaran kesşi hej dibin kavlandane. Ji meqtulan 21,500 kes zarok û pitikin. 58,600 zarok jî bûne sêwî.

0: yasaya demolat Mehmet Baqi bale.
1: Spas Mustafa Avcı li Mizgefta Kocatepe ile Ankara'yı protesto devam dike li dije İsrail'i, İsrail'i akırker temaşavan nejja. Tabi en bahsa se salandikin ya rasti jitçülü haştan hatta iroli. Di se salin davida çi bu binerin? Ev gazze çava hati talankirin, verankirin bir rekaman en bejin. Hakikaten rekamin kunha undbinin bir grafikan. Ravşa zarokin li gazze temaşavan nejja bi hazaran zarok ki o birçine anha ne nan heye ne xurek heye praniye zarokan hakikaten nexweşin û tedawiya wan lazime ku bêkirin desteka psikolojik lazime em bêjin wekî din hejmara zarokên ku li gazê hatine şehîdkirin binêrin 21700 kes heta niha yên ku hatine şehîdkirin zarokin yani tu sûcek wan tune ye lê İsraîle qatil zarokan jî qetil dike em bêjin wekî din hejmara zarokên ku li gazê heta niha îro em bêjin hatine şehitlerin hatta iro 21700 kez ve kedin grafik edin jeye tamaşvar deyince binerin katliameke çava kirike evet evji grafik edin ya hacmara birindarin gazi sedu hafti 3000 insan birindar bu ne duan erişen İsrail'de duan katliamin İsrail'de ve kedin tabi ne biteni halkı sivil zarok embejin bun hedefa İsrail'i Rojnamegerji yani xebat karin medyeji bun hedef li gazê 262 rojnameger hatin şehit kirin 433 rojnameger birindar bun 5 rojnameger hatin desteser kirin 3 rojnameger jî wendane xeber hejwan tuneye hejmara Filistin'in kul gazê hatine şehit kirin tam hakikaten rakam mezine embejin dinav 3 salanda li gazê Hafte 4000 hücde kez hatın şehit kirin, hatın katil kirin jaliye İsrail'e ve dinab ses alanda. Ve kedin le rekamendin jembinerin grafik ektin iji bile avali mebinin ser ekrani tamaşava nevja. Tabi mizgeft, mektep, hamusazi, uyran buye, talan buye, gevirli ser gevire ne make embejün. Mizgeft yani cami cibun hedef. Haysidu سی مزگفت به بمبی آن هاتن خراکرین تالانکرین جخین مزگفتان دیر جی یعنی کلیسه جی دیسا سی کلیسه جی بون هدف بمبی این اسرائیل وکی دن نخوشخانه بنیرن 38 نخوشخانه 96 نابندین تندرستی گلک چاران هاتن بمبی کرین او دیسا مکتب Rauşan Mekteban, Dibistan Anji, Düstu Haşte Dibistan bu bombe anhatın hırakirin, Şestu Pencu Haşt Hazar Xwendekarji, Je Mekteben Xwe Durman, Embejin, Je Dersen Xwe Durman, Likazey Avakiyin Hırabuyi Anji Xisar Diti, Je Sedin Odu Düdü Avakiyin Likazey Hamuji Hırabune, Yani İdi Tüne Buye Gazi Embejin, Likazey Rauşa Beri Uyanha, Ve Fotoğrafı Da Undubinin, Gazze'ye beri tamaşavan neşe o binerin çava bir bombeyin İsrail'i hatiye talankirin, hatiye hırakirin idi hamuji khani embejin bu ne enkaz, bu ne kabil enkaz eke oha mezin embejin. Evji harita eke yani di deste halkı Filistin'i da di sala çülü şeşan da aha ku di deste Filistin'i da bu sal bir sal çava ketiye deste işgala İsrail'i yani İsrail bir sağlam embejin aha Filistin'i yan işgal kiriye işgal kiriye işgal kiriye o biteni CK oha küçük maya Gazze o şeria şeria Rojava embejin lüe dere biteni halkı Gazze jana kwa dominin ve kedin da bir mesele kedin koçberiye yani hem de kujin laliye ki hem de bombeyan bajarên wan, malên wan, milkên wan, nexweşxaneyên wan, mektebên wan bombe dikin, dikin enkaz, hem jî dikin koçber. Ji sedî nodê gazê, xelkê gazê bûne koçber. Yani welatê xwe terikandine, mal û milkê xwe terikandine. Rewşeke wiha nêzî 2 milyon insan hayata xwe li gazê derbas dikir. Lê hamuji bun koçber tamaşvan neja yenku hatine katil kirin ve kidin yenku hatine koçber kirin anji koç kirin hayat avan de nav şart mercin zoru zahmet da vaha mıhabin devam dike rauşeke vaheke liber çabime

İsrail qatil ji cotmeha 2023 siyan u bir veli gazê 262 rojime gerin ku qetliamin radgahan din cihani qetil kir. Zedetire 433 rojime ger cibirin dar bun. 5 rojime ger u xebatkarin medya ijatin derdest girin. Li İsrail diken hake nikare suçin xoyin der mirovi veşere. Tebi hamu zahmeti u erişan rojime gerin Filistin'in suçin İsrail'i radgahin cihani.

0: Ki olarak biz
1: Emin li can Filistin mezun bisakinin Emi dîsa xwedî li qibleya xwaya awel Qudsê derkevin Emi statiya ve ya dîrokî û hukukê biparêzin
2: Jiroj awel heyana Türkiye li Gazze'ye gele Filistin'e tene neşt. Hem jibo drama mürüvayki ya lüvedere xebatin diplomasiye meşandın hem jialikarika insani şant Gazze'ye. Afat u hevasor a Türkiye bun heviya gele mazlum e Gazze'ye ku dibin dor peşkirna İsrail'a da girker daya. Je Türkiye bi tonan alikariken insani malzemeyin pagişi kon hatın şandın. Nekhveş u birindarin Gazze'ye ji le nekhveşkhanin Türkiye hatın tedavikir.
3: Di hefte cotmaha di hazar büstü seyanda İsrail'e akırken li ser gele Gazze'ye erişeke mezin da despekirin. Jüve roje heyanaha Türkiye pişkiri da gele Filistin'e utene neyişti. Bitonan alikariyen mrovi hatın şandın Gazze'ye. Dinav alikariyan da jikvarın uva kvarne bigrin heya malzemeyen pakijiye utubbe gelek tiştebun. Türkiye bi alikariyen kuyen aynı bu juan devletan yek kuher izede alikari kır. Keşti u bağla fren kuş bu alikariye bi koordinasyona afa dehatına amade kirin yeko yeko breketin. Bi biz tu heft keşti uçarda bağla fren sadu yazda hezaru pesadu şestu heft ton alikariya mrovi hat şandın Gazze'ye. Hazaru bencu ye kamyonan ji 16000 ton malzemeyin alikariye ji ser deriye sinore rafahe hogandın Gazze'ye. 8 milyon dolar pere hat bakşandın. Her sevkiyata alikariye ji bo malbatan bu heviyek. Hiva sonra Türkiye ji roja avul hayanı halikade de habitte. Bi keştiyen kanciye zedetiri 25000 ton alikari gahan Gazze'ye. Hivasor hevcedariya xwarine ya zedetiri yazde milyon kesi peyda kir. Aşxaneya Hivasor her roj xwarina germ da 30000 kesi. Tene ne xwarin av cihat şandın. Her roj 150 ton ava pakış tedayin 15000 kesi. Hayanaha zedetiri 200000 kolyen pakışiye hatın belav kirin. Zedetiri 30000 kon gıştın berdeste Gazze'yan. Hiva sonra Türkiye bu projeye keş bu Gazze'yan pişkiriya proteza labatan jida. Alikariyen Türkiye besne evin. İşbol Gazze'ye hizmetin tendürüstiye devam bıkın, kemasiyen nekhoşkhaneyan hatın tamam kırın. Nekhoş u birindarin Gazze'yi jbo tedaviye anin Türkiye. Jbo kesen rafakat dikirin ji cihat peyda kirin. Jigayni sazi u dezgahan gele Türkiye ji gelek alikari kirin. Liçar aliyen Türkiye kampanya hatin lidar hıstın. Alikari u pereyen kudivan kampanyayan da hatin berhev kirin hatin şanlı Gazze'ye. Her koliyaka alikariye bu heviya malbateki. Gazze heji di bin dor peçkırna İsrail'a kırkerdeye urev şave ne başe. Le alikariyen Türkiye yenj bo gele Filistin'e ben avber devam dikin. Gele Gazze heji van peşkiri o alikariyan ji bir nake.
2: Roja düdüye cotmaha hazar usedu heşte u heftan bu. Selahaddin Eyyubi dairkerika haşperestana heşte u heş salan tekbir. O Kudüs Cineve Cinuve azadkir. Dorpeşkirine donser hocam devam ki o Arteşa Selahaddin Eyyubi bir serket pişti o Kudüs hat fetihkirin desnedan bir u bavirken tükesi hurgulken fethi de nüçamedane.
3: Kudüs dedirokke de gelek caran hat dorpeşkirin u bides hıstın. De hezar notu nehandı de seferin avulen haçperestandı ket deste Hristiyanan. Libaje kraliyeta kusse hat avakirin. Haçtu hes sağlan serveriya haçperestan devam kır. Ledi daviya satsala duazdan da hezin lihereme guherin. Selahaddin Eyyubi lideji haçperestan tekoşineke mazında despekirin. Çare tirmeha hazar usadu haştiu haftan da her du arteş lehittine hatın hemberi hev.
0: Çünkü ben Müslümanım.

0: Selahaddin Eyyubî rê neda ku Artêşa Xaçperestan rabe serxwe. Ew hatin dorpêçkirin û velavkirin. Kralê Qudsê Gayê Luzinyanî û gelek şovaliye hatin dilgirtin. Serfiraziya Lihiddînê riya Qudsê vekir. 20 îlona 1187-an. Artêşa Selahaddin Eyyubî hat ber Sûrên Qudsê. Baliyanê İbelînî bajêr diparast. Piştî dorpêçkirina 12 rojan berxwedana Xaçperestan hat tekbirin. Dudiye Cotmeha 1187-an mecbur Manko Qudsê teslim bikin. Serweriya Xaçperestana 88 salan bidawî bu. Kudüs'te saket desteği Müslümanan u alema İslam'e gelek şabu. Le Fetha Selahaddin Eyyubi ne bitene serfiraziye ke leşkeri bu. Selahaddin re neda cihuyan ku evvegerin bajir. Mafe taet u ibadete Hristiyanan hat parastın. Le Mescid-i Aksa u Kubbedü Sahra'yı re çu şopen şer hatın jebirin. Müfteyin dera kıyamete jiber rageşiya dına mezhebin Hristiyanan de dandu malbatin Müslüman. Bi sedan salın ku kevne şopi hemane u deriyen dere bi müfteyin de deste malbatin Müslüman da ten vekirin. TRT Tekoşina Selahaddin Eyyubi ya Feta Kudse bir eze filma Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tine ser ekranan. Selahaddin Eyyubi di sala 1138'dan de Litikrita Irak'ı hattine. Di çare adara 1193'an de vefat kır. Digel ku bisedan sal ji serreder basbun Kudüs hejmina ve Selahaddin Eyyubi tebi bir anin.
1: Pele mego tiro sal ve gerade spekina katliamin İsrail ekelin khaz heke se sal derbasbun u bve münasebete şef de TRT Kurdi da ji bername ke programe ke taybetege Bername bi moderatörika koordinatörü kanala TRT Kurdi Kemal Gümüş u bi mevanin pispor ve işev de saat dehanda liser ekrana webe katliamin ku İsrail ef se salın bi şevu roj dike vahşet u zilmal ser Filistiniyan gazeyan ve bir belge ve rakaman bir huru kur ve haberdan. Bülten Akoyan bir nüçeyindin bir domini. Lankare dedema kontrolin rutinda Guleberdan polis ekilici kontrolü ve sayt hat seginandın gumanbar JPA bu Guleberda polis Ahmet Türkoğlu. Türkoğlu birindar bu Ravşavi Xedar bu, Lene Xoşkane şehit bu. Kumambar, Gule Berda Seri Xoya u Ginku Revi Anjatin girtin. Çubu polisi şehit, mesajın sersaki atı maşandı.
2: Le Ankara'da dema kontrolün rutinde Gule Berda'nın poliseki. Le Navçaya Pursakları, polisan ve sayteke sekestede sekinandın. Gumambari koltuğu yapıştı, veya bu o Gule Berda'nın polis Ahmet Türkoğlu. Polis Türkoğlu, Lüne Xoşhaneye digel hemen müdahaleyen şehit bu. Cibo şehit, evlin evle kariye Ankara'ya merasima fermi hat giren. Pişi merasima fermi, cenazeyi polis şehit, hat şandın memleketi ve çubuğu. Nimeşa cenaze hat giren. Ali Kare Veziri, Karin Nafkoyi Ali Çelik, Vali Ankara'ya Yakup Can Polat, Rayedarin Nafçeyi, Vezifedarin evle kariye, Malbata şehit, Oelati, tevli merasima cenazeyi bun. Cenazeyi vil günde alıcıkı hat defın giren. Polise şehit Ahmet Türkoğlu Zevici bu, oba ve Sezar Okan bu.
3: Allah Ekber!
2: Allah! Cibu polise şehit Ahmet Türkoğlu mesajın sersağı hatun ve şandın. Seroki Meysin Uman Kurtulmuş, Cibu Balbati Seberkhoz, Ogut, Bilaseri Geleme Sağbe, Ali Kari Serok Komar, Cevdet Yılmaz, de mesajı Khoz sersağı da Malbati, o teşkilata evle kariye. Veziri Kari Nafı Mustafa Çiftçi Gold, Khoz'e rehmakveli şehit büke. Bilaseri Malbata Hemgin, teşkilata evle kariye o Geleme Sağbe. Seroki Ragahan'ını Burhanettin Durangol, Hodeci'ye şehidime bir cennet.
1: Vakfa İlim ve Çande İstanbul'e Sezdemi Sempozyum'a bedi Hüsaman Ağat Namnetevi Lider Hız Sempozyum'a Roşa Yekşem'e de Spekir Se Roşanşi devamkir. De Sempozyum'a da Lisar Risale-i Nur panelin akademik şi atinkirin. Ji devlet endin ji gelek le kuliner tevli sempozyumi bun duruşmaya sempozyumi ji temaya ve ji Jibo krizi namnetevi çare serkin Kur'an'ı bu. TRTJ sponsor et Ragandineki sempozyumu bu.
4: İnsanın bu yolculuğunu
2: Vixfa ilim o çandî sala 1991 virve sempozyumin bedu zaman li dardixe. İsa 13. sempozyuma bedu zaman anavne teveyi di navbera çar o şeşe mehedel İstanbul'e hat giren jüvelit o dervelit gelek talebeyin Risale-i Nur tevli sempozyumi bun. Temaya sempozyuma İsa'nci bu krizin kurevi çareseriyen Kur'an'ı bu. Divan serojande jişer u adaleti het o cuvaniye, jikoçberi u aboriye heta hişe çekiri u alema dijital li sergelek meseleyan danustendin hatın kirin. Sempozyuma bediye o zaman müdavi bu. O danezana encami hatra gahandın. Di danezane de hat kotun ku dive dünya nesel kuvveti, li ser hek u adaleti ve rava kirin. Jibo krizin abori peşniyaza iktisat u kıyneti hat kirin. Tesevvüra perverdeyi ya bediye o zaman, li ser modela medresetu zehra-i hatrojevi. Jibo kesên ku ji ber şer û pevçûnan ji cihûvarê xwe bûne, modela Ensar û Muhacir hat destnîşan kirin. Hat gotin ku di nav îlim û îmanê de li hev kirineke kûr heye. Di dawiyê de hat gotin ku bila sempozyûm bibe wesîle ku mesaja Risale-i Nûr bigihîje giştiyê mirovahiyê. TRT jî sponsorê ragihandinê yê sempozyûmê bû.
1: Neticeyin KPSS eşkere bun tabi gelek kes kete bun imtihan edi şeş donuzda sezdi ilone dağıtı bu kere ne imtihan temaşı var neşe u neticeyin imtihan edi eşkere bun kesin ku ketin imtihan edi karın jiser siteye interneti ya ÖSYM'i be nimre ya khua be nasname ya khua ya ji dikarın neticeyin khua hin bibin laura eşkere bu embejin imtihana KPSS. Benim devam için. Reybaz enfrotun vazirikine hamu berhemen goşt bi temami hatin guertin ligor rojmaya fermi frotuna qime hat qedexekirin velati ve liqeseban ligor dahwaza xwe goşt hilb jerin u bikin qime.
0: وزارت ها چاندنی و دارستانان ریبازین فروتون حاضر کرنا همو بر همین گوش گوهراندن. جبو قصابان جی ریبازین فروتون قیمه حد گوهرتن. ایدی قیمه کشاندی و نیه فروتن.
3: چته گوهرنی چته که مرو زنبه برا بخوی. یعنی گوشتی که نوه ورده مرو نزنبه برا مرو نخوی. یعنی
4: نزانی نوه ایده چه هیه چکنه. یعنی اوه حاضر پاکت یعنی هم ترجیمه.
0: Gelek valatiyan jiber sextekariye ji qasabên ku pê bawer bûn qîmet standin.
3: Qasabê me hene em jiwan guven disînin, em zanin ku goştê wan ew jê dikin ew heywana jê dikin, em zanin ku goştê wan paqija saxlem e, em ji ba wan alişveriş dikin. Cî ku em nizanin ji alişveriş em nakinin.
4: Em goştê xwe em mesela bilinir qasab, em ba wan em disînin, mesela ber çavê me ew dikin, paş dikin.
0: Walatî êdili qasaban kî jan goştî hilbijêrin û bixwazin ew goş wê bêkişandin û bibe qîme. Qîmeya ji goştê heywanên bibaz û ya tevlî hevkirî bi tenê wê wek cemidî bên firotin. Di nav kifte û burgerên ku ji qîmetên çêkirin de divê her îkêm ji sedî 10 proteîna goşt hebe. Rêjeya rûn wê ji sedî 25an, rêjeya xwe wê ji sedî duduyan derbas nebe.
1: Li ser tecrübe ku hem goşt pez zede bibe hem jî zedetir şîr bide xebat ektekirin dibin banî zalingiya ser tê da navendek hat avakirin li vê navendê heywanên bajêr bi tovên sê cisnan tên aşikirin.
2: Ser duwarê xwedîkirina peze li Tirkiyeyê bajarekî giring e. Li bajêr ji bo zêdekirina goşt o şîrê pez xebat tê kirin. Dibin banî zanîngeha sêrtê de navenda lêkolîn û sepandina biyoteknolojiya reprodîktîv a pezhat ava kirin.
5: Li sêrtê nêzî 600,000 bizin hene. Ev jî hejmareke gelek zêde ye. Lê him goştê wan him jî şîrê wan kêm e. Me got gelo em çawa dikarin wan tiştan zêde bikin. Me ev der ava kir û sê cisnên bizinan anîn. Di hin cisnan de şîr zêde dibe. Di hinekê din de jî şîr. Bi vê rêbazê goşt û şîrê heywanan ji sedî 40 zêde bû.
2: Li vê navendê tovên cinsên Anglo, Nubian, Omursiano, Granadinae, Glablotwaran de tên parastin. Van tovan ve aşiyan li heywanên bajêr didin.
6: Bir de işin şöyle bir yanı var.
5: Demamî û bizin tên beran û nêriyan carnan bi nexweşiyên zayên dîdikevin. Rejeya van nexweşiyan jî li welatê me gelek zêde ye. Brusela jî carna bi vî awayî belav dibe. gava heywan bi van nexweşiyan dikevin, goşt û şîrê wan kêm dibe û berxik û karikê wan dimirin. Lê bi rêvaza tovkirina sûnî, em rê li ber van tiştan jî digirin.
2: Heya niha bi vê rêbazê tov hatiye dayîn hezar heywanî.

0: Zapayet kirna tovan a heywanan li Türkiye'yi cara evl li ve navende tecrübandın.
1: Bülten ama Khadija, beminin de hoşçakalın da, eyvallah.

Neqijeim ez evrime ma emine Xavi te cemilo evra para ve te xisto Tüp hükme beşli kezmira Zı deste van ver xisti hek yavani Devara xub qurbana Mı bükarune ver deste Mı tobeke Tüca zemira ne begule Vezme em tu nuksani Tu çıra xemri

Ele zebri be meşa kolun borda makaze Tu kaze ki meşke gerani binyani malaya Ameş gura kaze ki rune le nava gülü sosuna berkheni siyani daraya Azir cabı kimci halıqi alemi jarrabi jurin Beş padişani yelo pıraya dırrava Debra belki koti miri tebimre Gedi gelo kem najinani mi beni sırdaya Ami beri kudum halati kharibi kharib sani Ami şgura ve gerse şeksan ziyareta yelo vane yevliya Debra bedin ki rabbi alemi mrazi mraz khaza bi khadine Bera bi khadine mrazi yelo mehar duya Ama sabra dilani sabra ya dilaya Azed kim na kim bi tasavra mena yedin zalim çıma Mal harabi

Mel İbrahim mal hanatine binem mana belki şeref baba ve khuna eşkinim di bela medo bu Kur'an'a

ya bo sunda me kul roja tu çubu tu zira bo ta haya bo patrone dera vaktirmane ya bo te sevala mu brahimi hala dikir ya wala bine ve şeve luksa mezen ve qe esti ya hama me ta kete ve ba ve khudna eri ya bine fıda me do kamala melle o brahimi mala hana denwara

Ale yese deval bacine midgü Ende ye biladin ya hamzani bi gomedo kamala mele ibrahim mala ana ku ye sozu kralı kunya O dile şeri jimini ne kharap kini ay gidi ya borale ke Ende ye biladin ya hamzani gomrayim ala mısı el mana

mi birem e xeber de cebexte bişare çeto ceba ve bere de aşire mer güştin ha gumana u jehbe na hele cenaze İbrahim el erdi bimin elle Elif e emine bedeste evde de girtin Minani hırcan dil bebirin serevda kırın zarine bere Kudana kasra bişare çeto bişar bibane kasret

keyfe min e xwen gam ve xere ya xerin ağa em xer ci xera mührine Mala faro mala kutu mala dibal çeme padişane gülgene süte mala valyane Jedo evarla harse aşire giraşa qatyan em digere nagere cinaz iskan ebrahim e meydan etinine Em çün ecem bi şare çedo xoş mehrabı temami sonda sonda xaridi gaha gumane tılın gamış bir ayvetinine Her suala bırakıp kıl kazra bakan çeceğim o egazı

Ez ye bibexte gora bavete kedime eşinin beri da mera mir kuşine Gidi mine ta kuşina mera ji mera ratinine Kezi ci bavu kalana salık ne daye Ci bavu kalada meri mera bu kuşe Lel meydane cinaze kuş mera ve jire ci mera ca mera

Ez ev qebr abu abu xukim nani mala ve Qur'an mala melekem Xeber abu şane çetu ve hau gü mala tıvın gâmez birayı ve tinin ekozi gâbira ve mekavili kozi gâ Hasan-ı Osman bu Her rüsvara birayı xubgı qesra Hasan-ı Osman bu ve şemsedin ellu Elif emine bedeste evde de girtin Minani hurca dil bibin ister evde akir zarine Bere kudane qesra Hasan-ı Osman Hasan bibane qesra

0: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Eyvar baş temaşavanı heca. Silah vurayız Diyar Bekri. Jimiz gefta diroki ya Diyar Bekri. Silah vurayız vur temaşavanı heca. İşev şevek gring. Leura salvegara komkujiya gazeyi. Ev 2023 hatana. Cuhiya siyonist li gazeyi li Filistin'i. Bi 10,000 insan katil kirin. Bi 100,000 insan birindar hiştin, sekat hiştin. Bi 100,000 avahi serobini bu hedimin, takemeni, bomba, birindar, kümkuji, eş u elem li ser rüye arda Filistin'e kem nebuyu. Lebele de çağak modern teknoloji her tiş tekili li ber çava her tiş edici, dünya çavgirti u güye wankar li ber vezin muvahşeti. Lebele tü demi او هکواس انسانن دو هزار نزدیک دو میلیون انسان در اردک بود بیم بوم بوم بوم بوم با باران یا یهودی آدیه تو دمی نسکینن بوشند گاف ناآوتن و اف بو چهار پنج سال اف قطعیم هیچ دو دومه لیبل چی قومی چی ما لبر چه اوه دنیای هکواس انسان تی قتل کردن تی کشتن و کسک اف قطعیمی نکاری بسکنینن کاغلو مسئله فلسطینیه مسئله غازی Derde Yahudiya, heza Yahudiya, heza cuhiya jikuti. Çima ev katliam nasekni? Çima grina zaroka kut nabi? Çima ev eşuk elem jister Filistin'e ranabi? Ber firehi u buhurguliye her avayı emi liser bağfın iro li havşa mizgefta diyar bek yavlu dami. Bir kere iro vaşanek taybeti geli tamaşa veneja. Ez berit xwazim mevane xwe bu naskirim bidim dur ve em tekevin hijmara xwe yek o yek li ser ve van mijara em baxfin. Profesör Doktor Nurullah Kurt, ilahiyat nas li gelmeyi tip xerat ike ki
2: Nurullah. Kudeş razi bi rahmel deyu baveti.
1: Doktor Süleyman Gökdemir, tijib xerat ye, tabibi.
3: Kudeş o razi bi, xera xudu.
1: U perverdekar Menderes Yıldırım, tijib xerat ye, reis Menderes. و روزنامه گرچه محمد کرشون محمد تجیب خیراتیه.

Batê'de rewşa gazê ev bu hûn dibînin. Bajarekî avahiyek mezin li ser linga hayatek jiyanek birêve diçû. Lêbelê duhindirê 5 salan de gazê bi yekcarî ser rûyê erdê rakirin. Ev her du wêne ji uydiyê hatiye kişandin. Rewşa wê maalesef ana evê. Lêbelê ev cinayet, ev qetliam li ber çavê dünyayê zindî zindî hate çekirin pek hat. Yadını havanla beraber ser çike eteri. Peki pişti ev komkuji ve ev harakını çok az Filistin'i kütçü. Koçber bu hazara minde hazaran. Jissedi not han yani set kesi not kesen hemvalatiyen gazeyi koçber bu cüyü var ekot terk kirin. Dindire seçer salandı. 2023'ten hatta 2024'de dihindire salek yedi. Milyon u hafsit hazar insan cüye vare khut terkirin. Lebeli 2026'a ma gaçtı nezika 2 milyona. Yani tamamı gazze cüye vare khut terkirin jiciki çunciki. Lebeli anhaji bekhani, bekon, perişan ve derimani ego dijin. Çok asır nüfusa gazze 2 milyon 700 hazar bu. An haji secisedi no diyor gazeyen bunu koçber. Yani her ciset hemolatiye gazi not habewan be haniye nel vari khone nel mahalla khone nel taha khone koçberin. Her iki deke jenav karın bir doğumin li çoğla li koça diminin. Yadine cibar abi havano grafika me yadine. Peki me bahsa Hakkas harakirin kirin, çok az Filistini dendire çarpayın salandı hatın katil kirin. Hicmara on çiğ gel o, emveci binin sel ekranı. Hicmara Filistiniyen gol gazi hatını şehit kirin, hatını katil kirin. Hatta anha hafte 4000 u hicde. Belki zede tirbin, levrahin bi hazaran insan dibin kavilandene, dibin avkhaniyen gu hatını heddimandın, mani hicmara on ne diyarı? Ne hatini tespit kirin? Vandani yani. Jigeri van ego hatini tespit kirin. Ego nave van yek o yek hatini tespit kirin. Hafte 4000 insan. Gelin tamaşa veneja. Asra 21 de jibona insaniyete brastiji tişteki pır pır elemi u kabhatek mezini lebeli gireta insaniyete nemayi. Mwe bejin. Leber çavi insan, dünyaya evakuas insan hatin katil kirin. Grafika dineji beraber ser ekranı. Havale min. Hafte 4000 insan me guhatin katil kirin. Divan hafte 4000 insanın guhatini katil kirin. Di ki jan demi çuka satın kadın. Lebinerin dihindire salek edi. Bistu susiyan katliam desbekir. Bistu çaran de. Devam ki dihindire salek edi. Nezika çellu 2000 insan dihindire salek edi. Bajareki bir çuğu çıktı. Nevye Diyarbakır'ı. Hakkası insan hatın katil kirin. Dihindire 4 salacı. Hondi binin hicmar bu. Hafteye 4000. Tevli ego ve şartı el bin ardiyet manici. Belki nezika 7000. Yani zedettir be. Kodey zanu ya. Kabara grafik adını icbe. Divan hafteye 4000 insanın guhatın katil kirinci. Ya heri dilemele değişini. Bistu nezika 2000 zarok. Zaroke yekmehi. Zaroke dusali. Zarokî hîne çavê xwe ve nekirine nêzika 22000 zarok jiwan van kesenê zarok bûn ew jî hatin qetil kirin. Ji xwe zaten Yahudî leşkerê Yahudiya bi vêne iftixar dikirin. Bi kuştina zaroka, bi kuştina jina, bi qetliama wan iftixar dikirin. Pêkê xweş dibûn vêna jî hertim digotin. Zarok jî dîsê weke mbêjin dihindirê salek êdî nêzika 12000 zarok kuştin, dihindirê 4 sala jî 22000 zarok. Hatun kuştun bi deste Yahudiyan. Bara bu garin u bi alikariya Amerika, bi alikariya İngiltere, Fransa, hinek devletin Arab ev vahşet hate hole maalesef. Bara yadin jibe. Rawsha zarokin li Gazze ana çiye bi hazaran zarok ve komzanın go malbata wan koçberin civartine le belip hazaran ana birçini و ببرچیبونه مجادله دکن تکونشی نه زارو که ببمجادله ببرچیبونه لورا ببرچیبونه نخواست کفن و وفات دکن افجی پرانی از زارو کان دوی پشتگیری پسیکولوژی بستین شخو زاتن

0: herba du hêzên yeksan e. Mesele ne çek û silahên gazê hebe yan tunebe. Tişkî cuda ye. Ji alî ki dogma got ya devletek heye bi destên Amerika bi alîkariya Amerika Avrupa hatiye ava kirin. O misyonek wan heye. Çi baweriyek wan dibe em hêzek hatine hilbijartin ji teref xuda. O ev hêz ev hilbijartin beri ana bi 3000 sal beri daime. Lazim em erda Filistin'i tamamî bi dest bigirin. Hatta gibi Türkiye, hatta Mısır, hatta İran, Lübnan, Menaser Bağfın. Ev ideolojiyek e. Ez yöneşte ne yapırsın? Emzanın rastı. Milleteki Belengazi, fakiri, beykesi, tamam Hazreti, yani İslamiyet elbette ki mücadele heye, eşterbeyecim, imtihan heye. Ez vere merak dikim. Yani emdi asrek usanı gu her tişli berç avayı. Dünya çımal ber ve zulme bedeng mamoste.
1: İşte dünya çıma bedeng. Bu ebe Dünya beqiret bie, ketiye gaflete, yani ketiye delalete, herkes ketiye bilya nefsaha, hasave khay taybeti.
0: Bari.
1: Khususen ji devlete Müslüman, teşkilata İslami, bence u penc devletten estakmindikim.
0: Bari.
1: Evci mesela dıcıvın,
0: tamam. kararan dıgrın, dıştıkın. İnsan verdi bejin. Dibe ya avcı Müslümanın, devlete Müslümanın. Peki brastiji devlet, devlete Müslüman ayı.
1: Ha, devlet işte çiye mesela em cevaba vi çıda dibeyecin dinin levhatın an çiye dikin karar an dikirin meclis topi hevduin lider dıştan dibeyecin Ahmet Khani çi dibeyeci evci tasese sali peşta ve tasek jivi ava zelal nadim bi ava kefseri em hevki nazire bikin levhatın an şerqa navin jena binim tümeferi Hındık me tadilat kır tabi.
0: Gali.
1: Ha, valla ve hatırın ki şarkı navin, devlet ankırına naviyan devletin, hükümetin, liderin, mezinin, merkazın. Hakikat Gazze'yi tefsir avancı kır. Ev tünnene, ev beqiretin, ev gredayu kolay, Yahudine, Siyonistin, Epstein, yani Çeta Epstein'in. Ava mera tefsir kır, masumiyete Gazze'yi nebana, beçaretiye vi nebana. Hakikaten men ne de zaniye zalim çiye, men ne zaniye firoti çiye, hain çiye, münafık çiye. Khadi Teala ev ikrama dame ser eziyet avan, eşu elem avan, giri
0: yani,
1: avan,
0: ekliyam avan. Yani aslında ev imtihan ne ağazıyı? İmtihana meyi, imtihana dünyayı.
1: İmtihana meyi, fakat zalim ji biçi qeyde, biçi avay zalime. İro ro hatta yani kica raddeyi zulmeydike, ketiye derece hayvanat, Ev mera gazeyi tefsir kir, fakat berdeyla mezinda, berdeyla granda, iroru emci imtihan edana, gazeci imtihan edana, ev levhatine ki şerqa navinda kirine, evci hakikaten puçu betalın, gıştık temami emra İsrail'in Yahudine, Yahudici şeytanla Adem çıkır, ta evveli halkiyat eda, iroru Yahudi vi işe dike Yahudi tabi herkes nene ayet eda dve juan jib kese rindhane. Siyonist khususen kemen let bi te'sirin khudi hezin ev vazifa şeytan dikin şeytan iroru her hali ketiye fikri Adem Adem ifsad kiriye tamami lideran Epstein da hatine gredayi.
0: Yani tivet vejman mosta kurtasiyeş tamashevim hep ki eşkere bikim. İro tamaşavan eji gelek kes ved peşin. Di peşin ya takvaz devlet en Müslüman hani. Benci unu zanım çıkasay u filan kazı. Çim adan işim anlayayım. Yahudi yanji Avrupa'yı, devlet en Avrupa'yı. Di nava devlet en Müslüman an kesen go serok yavan. Di nava an dövgü Hasan bi, Hüseyin bi, Ali bi. Le bele jizarokti yavandı. Li dubistanen Avrupa, İngiltere. Yani wan wan kvalikiri. Yani wak iro krali Ürdün'ü. Yani dibu Arab bi kim naslama ya xwa le bele bi ruhi xwa zilam Gülistan juar gizab mesele ev az bera vali me veterek heye amade bi kem serbaq fin ma moste waqti ma bi qimati u galek mejar heye dor bur me baqaf agar wa tara hazir bi video ak me kurtasi heye kamle guda tamashab kun dur me serbaq fin kerek
2: Her der buye kabil. Tah hatine tüne girin.

0: ve hatin birinkirin. Yani evana sakat mane, puş bunu, laşin var şefdu ketini, kivara kem ketini. Yani birinek va hatta ana kesi ne diti diroka insaniyet edim. Her tüm berçave insana bomba ve agir ser insan hati barandın. Yani tişki va diroker derbas ne buyi. Dil gazze tişni pır garip çiye buyi keki Kemal. Nezika hazaru hafsit hep. Ego sıhhati, ego sağlıkı, ego doktoriyedeki, ego nojdariyedeki, ego dermanhane var. Hani hazar ve hafset hep kes hati kuştun. Hati evet. Şehit kirin. Hazar ve hafset kes. Yani nezika siyasudu penci hep jihine jvana, jgay nivana siyasudu penci hep hinet esaret edene. Hinet hapsa edene, hinet girtingaha edene, hinet bin işkence edene, hinet bin eziyet edene. Ana bu yi minak zaten de nav doktoriye de ana Avrupa her dere tamamı dünyayı vade nave doktora te kalkırın te peyvandın avul ev doktorane vane fedakar ego cane khodane ego netersiyane ego jibona insan nekhoşi avan nojdariye bike can feda kirin nave van te kalkırın Ana doktor Hüsam Ebu Safiye yine hapse diye yine her tem her işkence edbine. Ev Ebu Safiye Ebu Hüsam o doktor ev bu ki egol hastane vade bomba servi dubarandan jarj bir bomba ne devrafiya o jarda ne hoşe ko tedavi dikir nojdari dikir. Hatta roketi kalkırın de bejin men va mil ser ne hoşhanata ambien bomba bibarineji jarda ne hoşhane na keve der na keve hatta radbu kurkivi te cemmi vade kurkivi te ne hoşhane ne hoş kurkivi vedre şehid kevin icat televizyona derken yani lemeja al ser kurke hoji ob khodke yani cenaz lemeja cenazeci
1: gerek şirok ob khodke sekelek bir hadisin ne bele mamuste yok müşterek ot tane bir çavete bitin te sunde ko tabiba hayya يعني كيبل هو المذهب وانا نرن الدين وانا نرن اجر نخوش كبه قال يكون تداوي بكن ليه بلي يعني دي منطقة دي فلسفة يهودية ده فرق ناك جوان چه تختور به چه روش نمگر به چه زاروك به چه جن به يعني باوريك پر عجيبه دي ديروكا دنيا ده از باوريكم چكيوسا تنه بوه yani her tijvar meşru hedef ve kare ki normale. Yani seri de seri komar Erdoğan mel seri bernamede de kudari kir ya. Rahma khudere bi sezai qarak ve şairek bi khund. Yani eğer hun jbir bikin em jbir nakin. Em jbir bikin dirok jbir nakin. Dirok jbir bikin khuda jbir nakin. Elbette ki ve hasabe be persin. Be guman dve bavari de evde.
0: Ki Kemal
1: diroka dünyaya de
0: efhebe او دنگی او دنگی او کچکا آهند رامی یکا پین سالی
1: بلی تره تسر فیلم اکشان
0: تندوری سیاری تندوری تقسی ده ما بو وی چاگه تدی تلفونی حیفا سورده که دبی کاور مخلاص بکن هین دنگی وی دو تلیجون حمیات هی یعنی دوی حالا ده جی ایگو دو حب کسی ایگو دو صحت دو شغل اید حیفا سور دو شغل دو حب کس bomba u tanka dibinin ki cihardı duhazın her nüve khalas bıkın. U duvurdu cihardı van siyonistana ev her du kesanacı bu eke çıka pensaleri şehit dikin. Yani zulmek ve katliamek ve zorbayak ve de diroka insaniyet edi, at bedi, tüccari ne hati kalkırın.
1: Namuste, spastikler. Meselim bir ahfın. ام دی سه وقت هرای کوداری بکن کلی تماشا ورن جا دوی قتل عامد یهودیا هیروشیما هنگو دزانن امریکا بمب سر هیروشیما و ژاپونی با یعنی اتم بمب ساوت بو لیبر د غازی ده 2 میلیون انسان نه دجی ش دسدو 23000 تن بمب به سر غازی باراندن و تری کواله من سر ویا آماده کرنه ام نو و تری گوتار بکن دور نورالله کورتو تماشا بکن وی گودار بکن کاملی بنر
2: هزار و نود و هفت روش سی و شش مه 156 hafte. Her keliyen ve be eş u tırsu miren bu.
3: Ya bayağı mahmud kemer çocuğum ben de hala yelmeyeti ya yallah ya yallah.
2: İsrail katil erişen kuyenli dişi khası ji hafte cotna 2023 ampeda zede tirkir. Dese salanda düstü 23000 ton bombe barandın serğazı. Ev bombeyin kuatın avetin serğazı, şansı katı bombeye atom eka Hiroşima'yı ge. Gazze'ye ku nüfusa ve neyse 2 milyonan bu, be artra kirin yek. De 24 müjdara 2023 anda Agirbest sa'ul ket devri. Agirbest neyse hafte eke devam kir, o de yeke kanuna 2023 anda bedavi bu. De be pevajoye da 81 rehineyni

0: Mînin, fakat ez meze dikim, îro ro mesela Şii û Sünni, tehdida Şii li ser Sünniyan behsa mesela wî tişta dibî, ye İsrail zêtir e, İsrail meger qet tişnine. Yani Şii filan kesin, Sünni jî bi vî qeydane, yani...
1: Yani tedbi ev meseleyin Sünni, ene xozayı Müslümana pe dibirini bir şekilde Yahudi cüyü katlayamı koyayım asantır, rahattır kare bu.
0: Hem gerek beyecin, haza şeytan, yani Ebu Bekir radiyallahu anhu diyor ya, Muhammed Gotiye eğer Muhammed Gotiye got rasta.
1: Rasta.
0: Şaşit tüne. Hem gerek beyecin ya, va edvejim, nevise kadar edvejim, fasık haber merkezi. Yani mezeke, İro ro hat İsrail İro Türkiye dikni Sıvet Türkiye dikni em yani neredeyse em inam dikin veya hut İran dikni vallahi İsrail katiyaya nefes avi nemaya perişan biye ev füze İran çun ve dere bir milyar dolaran zengin evi revyan çun çun Avrupa'ya nezi milyon nüfus avi derke çun revya e parakende fakir ve dere mana zengin kes ve dere nema ayet edadı ya eğer ve birine girtiye bizanın zalıman, kafiran, ehli zulmü zore, jive zeytir vanji birin girtiye, en az qasi ve vanji birin girtiye. Fakat emdivinin, iroro gaza, emdikanın bejin aşirek me, vra, yani Arde Kurdistan'ı da aşirek hene, çar haliyanda, gaza jijuan yeke, yeke aşireke, se salat kevi sala çara seri danayni, bi meyranî berxudan serhildan wê derê heye em şikur şexsê xezey da me Bedîr dî, Uhud dî, Hicret dî, Hemze dî, Bilal dî, Zulfikar dî, Asay Musa wê derê dî feqet daha xeza çi bike? Yani daha İsrail çi bike? Mesela kuştinan kuştin bi me da zanîn. Gîriyan em gîrî û şînî me sêr kir tişn ema da her qeyde me dî wêranî xirave kir, bajar nema, yani erdi gazay ava tiştek em duvejin sueda duvejin navin xilas nabi kudere duvi çel kilometre mesafe keda duvi.
1: Maalesef.
0: Aybe şerme boyme. Çel kilometre mesafe keda 2 milyon 2 milyon 400 adzanım. O kayecmar heye. Tiyu birçi bi insafa Yahudi, Kiev'a Yahudiya, vana peyhamber kuştine. Hazreti Meryem masume pak vera iftira kirine. Yani çi sucu güne hene ev tiştana kirine em geri insafa İsrail na dvejin mesela işte Gaza hatta hatta sor hatta zar nizam çi bikşi ve dere filan dere ve em dipen dve güle memir çi te bahar te işte filan beyvan ya İsrail cari hatta ev mirin ecel neyvera billahi ev nasekini, ev zulme dike, cigera med şevtini, geri devlet artık şerm bikin, millet çi bike.
1: Rahma Hüdeyre bin Necmettin Erbakan ev digot. Yahudi, İsrail, jihize fehm dike.
0: Evet.
1: Kulme fehm dike.
0: Rahmeli ya.
1: Hüdeyre bin Necmettin fehm nake, burası dici orayı.
0: Zor tünevi nasekini. Geri emci bin devlet Müslüman, el insaf, ya bugün insan varın sen şerefi etim duayı kadar duyayım ya Rabbi. Şerefe İslam'ı, izzet'e, imanı, lezzet'e, Kur'an'ı, binakşine, kalbi, lideri Müslüman'a.
1: Beni.
0: Yeme, çık bir şerefi nasıl bıkın daha narın Yahudira navın dost, levhatına İbrahimci Abraham. Ev Gaza ne bana, iroro her devlet ki çen levhatın imza kırın, kabul kırın, fakat Gaza'yı verkir, İroro kalbe yanda aşka İsrail Yahudi Siyonist haye fakat ev firoti hindik lider nikanın herin vera muhabbet bikin ev geri mecbur bi derev bün münafık le lanet etinin derev lanet et le nayinin bidile khua ev jidi dost eyvanın haval eyvanın fakat Gazze var tefsirik mera çekir elhamdülillah İroro münafık belli bu zalim belli bu, mecbur, firoti belli bu, hain imtihana... belli bu.
1: Yani imtihan asıl imtihan aviyari ne avam bu. Vi ava yuhtemlerin.
0: Yani eşkerekir.
1: Eşkerekir.
0: İşte ve şartı ne ma yani iroro mesela her

Orkeşe nav kandile gerdene zira vejeyde eyni Gidiye gele oy zubenge hafd guni meser mola Babi tehe bu teşbuna Ramuzane gidu azre girverdi Ali Tu zer bige oy zubenge izan hal sali mi tamamu vazir Ramuzane işte du khazım Karve kare miskini harami meri